0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frieda.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
7: Barış.
6: Tınışlık.
0: Selam.
4: Selam.
6: Barış.
5: Mir.
8: Güzel.

0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir. Samadhanam.
4: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
0: Aman. Aman.
7: Emirembe.
0: Udo.
8: Barış.
9: Tenişlik.
0: Selam.
4: Selam.
8: Barış.
10: Mir.
11: Güzel.